Kurkur. Kur gider. Kurkur. Kur gider. Bekaykin gider. Sibi kanki gider.